0: başlıyordu.
1: Yani?
0: So the tape, we started the judge. Still no callback.